Te çok fıştım ben, te çok fıştım ben, te çok fıştım ben, te çok fıştım ben. Jazzy, Jazzy, Együtt vagyunk.